Hadi gene ya. Arıyor arıyor. Arıyor arıyor. Arıyor arıyor. Onur bu ve. Onur bu ve. Muakamo. Muakamo. Hey hey.

Jehoshaphat ekaye se mumma anyuntu woni nyenim na nyuma awutu yenim se wundi nyame aye na nehumo bo eti.

Jehoshaphat ekaye se mumma anyotufo ni nyenim na nyuma awutu yenim se bunyamya ye na nehumo bro it's important.